ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle.

aşkımla alay etme. Çık git artık dünyamdan. Bir

Artık içinde kırık bir ses var. Ne sevda kaldı ne sabır. Sen giderken şunu anladım. Bazı insanlar sevmez, sadece sığınır.

yerlerden gelmedim biliyorum. Ayaklarım çamurlu, gözlerim bulutlu. Hayatım iyi değildi, ne uğraştım olmadı. Ben de

Sanma senden sonra başka birini seveceğimi. Sanma sensiz bir gün mutlu olacağım. Bir gün gelip de öldüğümü duyarsan şaşırma.

tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını

Bir gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp pişman olursan, kendi kaderine düşman olursan, yaktığın ateşi söndüremezsin. Gün gelir de bir gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp pişman olursan,

0: burada seni özlerken.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: Danışmanlığı güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat reklamları sondu.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-469.
2: Gül İnşaat reklamları sondu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
1: Resul Bahçe Avize, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize, eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda söz konusu tedbirlerin kaldırıldığı bildirildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 hafta önce gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Gaziantep'te yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu Otoyolu'ndaki çalışmalara ilişkin bugün itibariyle projemizin genelinde %98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştık. Yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz dedi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükteki fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların takip edildiğini belirterek, işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmedikleri saha denetimleriyle titizlikle incelenmektedir. Fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere ilgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak dedi.
2: Spor.
1: Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Sarı Lacivertli kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, Fenerbahçe sahipsiz haberiniz olsun. 3 Temmuz'da sokaklarda olan, Bağdat'ta Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Fenerbahçe büyük camiadır, büyük güçtür. Bu gücün herkes lütfen farkına varsın. Fenerbahçe istemezse hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin Türkiye'ye ihtiyacı var dedi. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 16 sayıyla Anadolu Efes'ten Dario Saric oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.740 lira 79 kuruş, Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, euro 55 lira 78 kuruş, sterlin 64 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 45 sent, bir bitcoin 84.532 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.899 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Bulvarı E Blok numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun Emek Park karşısı Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44 Mis Lahmacun Emre Usta Cedit Mahallesi Nebiler Caddesi numara 53 ilk adımda.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

meydana. Açtım mu eti 70 tane yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarı Işık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-469.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda söz konusu tedbirlerin kaldırıldığı bildirildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 hafta önce gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Gaziantep'te yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu otoyolundaki çalışmalara ilişkin bugün itibariyle projemizin genelinde %98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştık. Yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz dedi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükteki fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların takip edildiğini belirterek, işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmedikleri saha denetimleriyle titizlikle incelenmektedir. Fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere ilgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak dedi.
3: Spor.
2: Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Sarı Lacivertli kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, Fenerbahçe sahipsiz haberiniz olsun. 3 Temmuz'da sokaklarda olan, Bağdat'ta Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Fenerbahçe büyük camiadır, büyük güçtür. Bu gücün herkes lütfen farkına varsın. Fenerbahçe istemezse hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin Türkiye'ye ihtiyacı var dedi. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 16 sayıyla Anadolu Efes'ten Dario Saric oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.740 lira 79 kuruş, Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, euro 55 lira 78 kuruş, sterlin 64 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 45 sent, bir bitcoin 84.532 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.899 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi. Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize, eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
5: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
3: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamlı.

disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

yolda ses etmesem de anladım hatta. Keşkeleri döksem yoluna, çarpıyor kalbim durmasın asla.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş katıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasına ilişkin kaldırılan tedbir kararının yeniden uygulamaya alındığı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 12 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı 25 ilde düzenlenen siber suçlarla mücadele operasyonlarında 473 şüphelinin yakalandığını, 286'sının tutuklandığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası ile ilgili yürütülen arama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la ilgili açıklamalarda bulundu. ABD'li müzakerecilerle İran heyeti arasında temasların sürdüğünü kaydeden Trump, "Bu hafta İran'la daha fazla görüşme gerçekleştirilmesini bekliyorum. Bir anlaşma yapmak istiyorlar ancak bu benim yapmak istediğim anlaşma değil" ifadelerini kullandı.
2: Spor.
1: Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Sarı Lacivertli kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın. Fenerbahçe sahipsiz, haberiniz olsun. 3 Temmuz'da sokaklarda olan, Bağdat'ta Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Fenerbahçe büyük camiadır, büyük güçtür. Bu gücün herkes lütfen farkına varsın. Fenerbahçe istemezse hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin Türkiye'ye ihtiyacı var" dedi. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 16 sayıyla Anadolu Efes'ten Dario Saric oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.740 lira 79 kuruş, Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, euro 55 lira 78 kuruş, sterlin 64 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 45 sent, bir bitcoin 84.532 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.899 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Ligar Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

ah ne fayda. Kefen beyaz ah ne fayda. Bir hayine yaş dökersin kadrin bilmez ah ne fayda. Bir hayine yaş dökersin kadrin bilmez ah ne fayda.

Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, Et Atakent Dönercisi.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş fon soruşturmasına ilişkin kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Hepsinden hesap sorulmalıdır. Yapanın yanına kar kalmayacak dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlenecek gençlerin desteklenmesi projesinden yararlanarak evlenen Esma Nur ve Yiğit Çetinkaya çiftinin Bahçeli Evler'deki evlerinin ilk misafiri oldu. Türkiye'nin İber-Amerika Konferansı nezdinde ortak gözlemci statüsü için yaptığı başvuru, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında 24 Eylül 2026 tarihinde New York'ta gerçekleştirilen İber-Amerika Dışişleri Bakanları toplantısında kabul edildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ tarafından yerli imkanlarla geliştirilen 2 adet yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilerek envantere girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali 26-27 Eylül'de 777 bin seyirciyi sinema salonlarında buluşturdu. Spor. Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina Sarı Lacivertli Kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, Fenerbahçe sahipsiz haberiniz olsun. 3 Temmuz'da sokaklarda olan, Bağdat'ta Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Fenerbahçe büyük camiadır, büyük güçtür. Bu gücün herkes lütfen farkına varsın. Fenerbahçe istemezse hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin Türkiye'ye ihtiyacı var dedi. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 16 sayıyla Anadolu Efes'ten Dario Saric oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.740 lira 79 kuruş, Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, euro 55 lira 78 kuruş, sterlin 64 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 45 sent, bir bitcoin 84.532 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.899 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Craft Suna, Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklam

Ben kendi enkazımdan sağ çıkmayı öğrendim. Sana kalan sadece koca bir keşkeler yığını. Bana kalansa

Selamlar sevgiler, sevgili dostlar. Şöyle 28.09.2026 günlerden pazartesi Türkiye saatlerimiz 15.39. Bugün de birlikteliğimiz en tutkulu şekilde başlamış bulunuyor. Şöyle saatlerimiz 19'u gösterene kadar ben buralarda olacağım. Özel ve güzel şarkılarımı sizlerle buluşturacağım. Gerçekten listemde çok güzel şarkılarım var. Sizler ne yapıyorsunuz? Bizi takibi elden bırakmıyorsunuz. İşte birlikteliğimizden güzel şekilde başladı. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum.

0: gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
6: Yıkılmayız öyle iki keder bir dertten, bırak aksın.
7: Damla Damla en güzel şarkılar bu programda.

0: Entes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
4: Reklamların sonrasında birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. Vallahi mesajlarım da bir hayli birikmiş durumda. Onları da hemen değerlendirmeye alacağım sevgili dostlar. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Bugün zamanımız geniş. Onun için şöyle biraz mesajlarımı bekletmiş oldum. Selam kardeşim Saffet, ben Müslüm Gürses'ten diyor. Seni nasıl özledim şarkısını rica etsem benden ikin oldu olmuş atlı şoför ve yolcularıma gelsin. Özellikle diyor 5-15 Taha'ya gelsin. Şimdiden teşekkürler, çalışıyorum seni dinliyorum demiş. Hoş geldin abicim sen de programıma, o güzel şarkı listemde. Damla Hanım diyor kutlarsanız sevinirim. Kezban kızımızın doğum gününü kutlar sevdikleriyle diyor. Nice mutlu sağlıklı yıllar dilerim. Selim Yavuz Türk mesajını ulaştırmış. Teşekkürler Selim abicim. Bugün de doğum günü olan sevgili Kezban'ın da doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Diğer gelen mesajları da sevgili dostlar şöyle birazdan değerlendirmeyi alacağım. Öncesinde istek attım 0542-744-6555 diyelim. Yeni katılan firmamız var, birazdan da onun tanıtımını sizlerle gerçekleştireceğim. Ona da şöyle güzel bir selamlarımızı, sevgilerimizi. Hediye olarak da şarkılarımızı gönderiyor olacağız. Öncesinde güzel bir şarkı sizlerle. Sonrasında mesajlar doğrultusunda ben tekrardan buralardayım.

0: Tutku Efendi, saatlerimiz 16.25'i gösteriyor. Sevgili dostlar, Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor. İstek attım anında devrede. 0542-744-6555'ten o güzel mesajlarınızı bugün de Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz. Haftanın iki iş günü, pazartesi ve salı, şöyle duygulara hitap eden şarkılarla ben de buralarda olmaya devam ediyorum. Programın başından sonuna kadar mesajlarıyla bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. Şöyle, biliyorsunuz ki iki gün önce de sevgili Güllü ablamızın ölüm yıldönümüydü. 1 sene 2 gün oldu. Vallahi zaman su gibi akıp geçiyor ama şarkılarıyla, türküleriyle, sözleriyle, o güzel videolarıyla her zaman kalbimizde, gönlümüzde, yüreğimizde yaşatmaya devam ediyoruz. İşte unutulmayan şarkıların tek adresinde duygulara hitap eden şarkılarından bir tanesi şimdilik buralarda sizler için yerini almış bulunuyor. Sevgili Gülnur Çal ablama ve Aleyna'ya da en güzel şarkılar armağanım oluyor.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu program.

0: Birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, şöyle radyolarını yeni açan gönül dostlarına ben bir kez daha merhabalar demek istiyorum. Selamünaleyküm demiş, ben Can Göçer. Her pazartesi olduğu gibi bugün de sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı canım kanım olan Polat Bıçak, Enes Güneş, Mustafa Kurt, İbrahim Arslan demiş, Anıl Mucuk, Uğur Gültaş, Doğukan Mırık, Ahmet Durmuş, Ufuk Gültaş, ayrıca dostum diyor, Enes Çoruhlu'ya armağanım olsun demiş. Teşekkürlerimi yolluyorum sevgili dostlar. İstek attığım anında devrede 0542-744-6555'ten sizler de o güzel mesajlarınızı bugün de Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz. Unutulmayan şarkıların tek adresinde Sibel Can'ın da özel ve güzel şarkılarından bir tanesiyle ben de sizleri fazla bekletmeden hemen baş başa bırakıyorum.
1: Damla Damla en güzel şarkılar.

0: Taşancı reklamları sunar.
1: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: Tutku FM'de saatlerimiz 16.54'ü gösteriyor. Sevgili dostlar, Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor. Damla abla iyi yayınlar diyor. Ben Asena, dostlarım Gülnur Çal ablam için Ayten Akçatepe'ye Güllü'den hakkını helal et şarkısını armağan ediyorum demiş. Sevgili Asena mesajını ulaştırmış. Teşekkürler, sizler de programa hoş geldiniz. Hemen sonrasında Ada Döner'in değerli sahibi Muhammed Bey şu an seyir halinde, o da bizi dinliyor. Ona ve tüm müşterilerine, tüm çalışanlarına en güzel şarkılarımı armağan ediyorum. İstek attım anında devrede. 0547 44 65 55 diyelim. Şöyle saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde de çok özel, çok güzel şarkılarım var. Sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz.
1: Damla yayın.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, firmalara yönelik döviz dönüşüm desteğinde daha esnek ve sade uygulama şartları getirildiğini açıkladı. Yeni uygulama 1 Ekim'de yürürlüğe girecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Türkiye'nin İber-Amerika Konferansı nezdinde ortak gözlemci statüsü için yaptığı başvuru, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında 24 Eylül 2026 tarihinde New York'ta gerçekleştirilen İber-Amerika Dışişleri Bakanları toplantısında kabul edildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ tarafından yerli imkanlarla geliştirilen 2 adet yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilerek envantere girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali 26-27 Eylül'de 777 bin seyirciyi sinema salonlarında buluşturdu. Spor. Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Sarı Lacivertli Kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, Fenerbahçe sahipsiz haberiniz olsun. 3 Temmuz'da sokaklarda olan, Bağdat'ta Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Fenerbahçe büyük camiadır, büyük güçtür. Bu gücün herkes lütfen farkına varsın. Fenerbahçe istemezse hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin Türkiye'ye ihtiyacı var dedi. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 16 sayıyla Anadolu Efes'ten Dario Saric oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.740 lira 79 kuruş, Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, euro 55 lira 78 kuruş, sterlin 64 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 45 sent, bir bitcoin 84.532 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.899 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı devam ediyor.
4: Damla Damla en güzel şarkılar bu programda.

0: Enes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 56 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi numara 53 İlk Adım'da.
0: Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi, 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy, Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres. Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

Rahmetle, saygıyla, sevgiyle anıyorum anılarını, hatıralarını. Ben her program kalbimde, gönlümde, yüreğimde yaşatarak sizlere de dinletmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorum. Damla ile olan birlikteliğinizden güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, şöyle Çakır Temizlik, Orhan Çakır ve tüm sevdikleri içinden güzel şarkılar armağanımız oluyor. Onlar da şu an bizleri dinliyorlarmış, sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Kolay gelsin abla, güzel bir parça istiyorum senden. Pırlantama gelsin, onu sevmek diyor, nefes almak gibi. Onu gülümsetmek, gülüşünü seyretmek dünyanın en güzel manzarası. İyi yayınlar abla demiş, teşekkürler. En güzel şarkılarım sana armağanım olsun diyorum. İstek attım anında, devrede 0542 744 65 55.

0: Damla ile olan birlikteliğinizden güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, şöyle duygulara hitap eden şarkılardan bir tanesi şimdilik radyomuzdan sizler için de yerini almış bulunuyor. Evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde sesimin gönlümü yüreğimle ulaştı. Beni severek dinleyen tüm özel ve güzel dinleyicilerime bu muhteşem şarkımı armağan ediyorum. Ve artık sizleri de baş başa bırakıyorum.
1: Kendime yıkılır dünya.
2: Damla yayın.

0: Saat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66. Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
2: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

yaptık. Türkiye saatlerimize birlikteliğimiz en güzel şekilde devam ediyor sevgili dostlar. Ablam iyi yayınlar demiş Ahmet Kaya'dan. Oy benim diyor. Canım çalarsam mutlu olurum, ona gelsin demiş. Teşekkürler. İlerleyen dakikalarda zamanım kalırsa o şarkıya değer vereceğim sevgili dostlar. Şöyle ne diyoruz? Son istekler, son mesajlar, son katılımlar 0542 744 65 55'ten o güzel mesajlarınızı bana bugün de ulaştırabilirsiniz. Biliyorsunuz ki pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar ben her daim buralarda olmaya devam ediyorum.

Tutku FM'de saatlerimiz 17.55'i gösteriyor sevgili dostlar. Damla ile olan birlikteliğinizde bir yarım saat kadar daha devam ediyor. Bugün biraz geç kaldığım için telafi etmek istiyorum. Benim güzel dinleyicilerim istek attım anında devrede 0542 744 65 55'ten o güzel mesajlarınızı bugün de Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz. Reklam ve sponsorluklar için şöyle özellikle alan koduyla 0362 431 64 84'ten Damla'ya bağlanabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz değil mi?

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy.

0: Yeğenim diyor Abdullah Yavuz Türk'ün Artvin'deki düğününe katılamadım sizleri diyor. Tutku FM Damla Hanım aracılığıyla kutluyorum. Ömür boyu mutluluklar diliyorum demiş. Terzi Selim Yavuz Türk abi mesajını ulaştırmış ve hayırlı akşamlar dilemiş. Teşekkürler abicim. Güzel bir programda şöyle başından sonuna kadar beni yalnız bırakmayan özel ve güzel dinleyicilerime sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. İyi ki varsınız diyorum. Yarın saatlerimiz tam 15'i gösterdiğinde tekrardan buluşmak, görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.
1: Damla Damla programı sona erdi.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

canım burnumda. Ölmekten falan da korkum yok ha. Aklım anamda, aklım yavrumda. Yeter felek, bırak şu yakamı. Benle uğraşma. Ben başımı dertten kurtaramadım.

0: reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altınoklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altınoklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Kağıt reklamları sunar.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Astrova Fitness Club Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Bir gün aradan sonra Kalpten Kalbe programında pazartesi gecesinde Astroba Spor Salonu sponsorluğunda beraberliğimiz başlıyor. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Bizleri internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Az sonra mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz değerli dinleyiciler. WhatsApp üzerinden değerlendireceğiz mesajlarınızı. 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız.

Bizden internet üzerinden tutkuefmturkiye.com'dan canlı dinleyebilirsiniz. Ayrıca telefonlarınıza Play Store üzerinden sevgili dinleyiciler Samsung Tutku FM yazarak uygulamayı indirip kolay bir şekilde her yerden dinleyebilirsiniz. Yurt içinde ve yurt dışında. En son cumartesi gecesinde beraber olmuştuk, yoğun bir mesaj trafiğinde. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vermiştik sevgili dinleyiciler. Yine bir gün aradan sonra Kalpten Kalbe programında yeniden sizlerle beraber olmak çok güzel. Sırayla seri bir şekilde tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. İlerleyen saatlerde yoğunluk olduğu için saat 20 itibariyle mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz.

Mesut FM Samsun TTP kapalı A16'da yatan eşim Miraç Halim'e kala kaldım bir başıma şarkısını armağan ediyorum. Sevgilim ne kadar bunalsak da darlansak da bu günlerin geçeceğini sakın ola unutma. Şartlar ne olursa olsun her zaman seninleyim. Seni evimizde görmeye çok özledim. Seni çok özledim ama kavuşacağız Allah'ın izniyle. Yine yeniden kızımız ve sen ben el ele olacağız inşallah. İnanıyorum ki bu ayrılık zor olsa da bizi daha sağlam ayağa kaldıracak. Bir tanem seni çok ama çok seviyorum. Kızımızın ve benim dualarımız da her anımızda sen varsın. İyi ki sen, sadece sen, Allah'a emanetsin can eşim diyor. Miraç Halim'e armağan oluyor.

0: Unut gitsin adım.
1: İyi yayınlar, ben Bülent. Çarşamba kapalı olan canım kızım Melike Dilan Yılmaz ve arkadaşları Duygu Dinç, Avşar, Sena İpek, Fatma Keti, Sarı Papatya Aslan kardeşi Caner Çetinkaya için bir yalan mı sahip parçasını armağan eder misiniz? Annenli ablanın selamlar, kendine iyi bak kuzum diyerek mesajını sonlandırıyor Bülent.
0: Belki de yakandan, belki de yakandan düşmez acılar. Bilemem sevgilim, bilemem sevgilim benden bu kadar. Kalbine göm beni, bir yalan mı say? Bir yalan mı say?

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye seri bir şekilde sırayla A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. WhatsApp numaramız 0542 744 6555. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz.

İyi yayınlar Anılcan, Esentürk, J1 Koğuşu'nda kademle yaptığım Can Kardeşlerim, Yahya, Sisko, Nece Bostan ve Farklı Koğuşlar'da yatmakta olan Can Kardeşlerim, Kerem Çelikanat'a, Enver Can, Sezer'e, Osman Yazıcı, Orkun Gür ve Samet Aynen selam olsun özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle. Selda parçası armağan olsun diyor Anılcan, Esentürk.

Astaroba Spor Salonu sponsorluğunda beraberliğimiz 20.00 itibariyle başlamış bulunuyor değerli dinleyiciler. Bakalım mesajların geliş yönüne. Şu anda mesaj trafiği bu gece yoğun olacak ama sonunda finalde gece yarısına kadar tüm mesajlarınıza A'dan Z'ye yer vermiş olacağız sevgili dinleyiciler. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Yarın çok önemli bir duruşması olan Kadir Erez'e, hayat arkadaşım, canım eşime moral olmak istiyorum. Biz her zorluğu el ele verdik. Bunu da atlatacağız. Dualarım ve kalbim her an onunla, sıradaki şarkıyı onun için istiyorum. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Kadir Erez'e armağan olsun diyor dinleyicimiz. Ve Kalpten Kalbe programında sevenleriyle buluşturuyoruz.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza sevgili dinleyiciler bir kez daha hatırlatıyoruz, sırayla seri bir şekilde tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. İyi yayınlar diliyorum. Samsun Bafra Teyit tipinde yatmakta olan canım babam Serkan Kayıcı, doğum günün kutlu olsun babacığım. Ayrı geçirdiğimiz son doğum günün olur inşallah. Seni çok özledim. Bir gün bu hasreti bilecek canım babam, sen de üzülme. Kardeşim Çınar ve ben seni çok seviyoruz. Sen benim en büyük kahramanımsın. İyi ki benim babamsın. Allah'a emanet ol aslan babam. Ellerinden öpüyorum. Kızın Ömür Zeynep, oğlun Yusuf Çınar, babam şarkısı armağan olsun benden babama, armağan olsun diyor.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım

İyi yayınlar diliyorum Kenan Kulanoğlu. A3'te canım kardeşim, ben senin her zaman arkandaki dağ gibi ablanım. Sakın yalnız olduğunu düşünme, bugünler geçecek, o kapıdan çıkıp geleceksin. Umudunu ve o güzel yüzünü hiç düşürme, seni çok seviyorum, çok özlüyorum Kenan Kulanoğlu'na armağan olsun diyor dinleyicimiz, sevenleriyle buluşturuyoruz.

Astroba Spor Salonu Atakom'da hizmetinizde 20.41 saatlerimiz pazartesi gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Acar Taşkın T tipi açıkta B10 koğuşunda yatan, başta İbrahim Can, Peköz abim canım kanım olmak üzere, sonrasında Mustafa Bürkan abim ve açıkta yatan kardeşlerim Enes Can Güngör'e ve diğer bütün kader mahkumlarına selam olsun. Biz unutulanlar unutmadık, siz unutulanları unutanları. Herkesin selamı var. Başta ben, sonrasında ise Ahmet İlhan, Caner Zorlu, Musa Kara, Gökhan Yıldız, Mert Olgun, Yiğit Yıldız, Mert Aydın, Mehmet Han Haliloğlu ve daha ismini sayamadığım Nice abi kardeşlerimin çok çok selamları var. Bu günler elbet bitecek. Kurt takışı geçirecek. Biz sevdiklerimizi gölgede bırakmamak için güneşi karşımıza aldık. Yüce Rabbime emanet olun. Haberim var şarkısını armağan olsun, sağlıcakla kalın diyerek mesajını sonlandırmış. Acar Taşkın'dan armağan oluyor.

İyi yayınlar diliyorum. Arkanda da Bilbeni, Resul Dalbey'e. Kara kızdan gelsin Resul sakın bugünleri. Bakıp yarını unutma, bugünler geçecek. Biz yine aynı sofrada oturup bugünleri konuşacağız. Sen orada kendini güçlü tut. Dışarıda senin için gece gündüzü uğraşan, sana inanan bir kara kızın var. Başını dik tut sevgilim, arkanda dağ gibi ben varım diyor. WhatsApp numaramız 0542-744-6555 sevgili dinleyiciler, sırayla mesajlarınıza yer vereceğiz. Şu anda mesaj yoğunluğuna göre 30 ile 60 dakika arasında mesajlarınıza yer vermeye özen gösteriyoruz. Ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz.

İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki ve bütün gelecek şarkılar Samsun Açık'ta. Beyon Koğuş'unda İbrahim Can Beköz'e hediye ediyorum. Seni çok özledim. En kısa zamanda bu günlerin bitmesini diliyorum. Bilsin ki ağız tadıyla kavga edelim. Seni seviyorum. İbrahim Can Beköz'e armağan olsun diyor dinleyicimiz.

0: Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Samsun Açık B10 koğuşundan İbrahim Can Peköz. Canım kardeşim, seni çok özledim. Her gün yolunu gözlüyor. Kavuşacağımız günü hayal ediyorum. Mesafeler sevgimizi eksiltmez. Allah seni bize bağışlasın. Ablan seni çok ama çok seviyor. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle.
1: Gitmenin vakti geldi.
0: İbrahim Can Peköz'e armağan olsun diyor ve Ahmet Şafak alıyor sırayı. Arkanda Dağ Bil beni diyor.
1: Mevsimlerinin yaralı bir sevdanın aşkımız göze geldi.

Kutku FM 105.0'dasınız. Kalpten Kalbe programında pazartesi gecesinde 20.52 saatlerimiz. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun Açık'ta yatmakta olan İbrahim Can, Belköz kardeşime "Dostum Dostum Güzel Dostum" şarkısını armağan etmek istiyorum. Adım Mert Yıldız diyor. Mert Yıldız'dan armağan oluyor İbrahim Can Belköz'e.

İyi yayınlar, ben İpek. İpek'ten Kavak'ta yatmakta olan canım eşim Hazan Karakuş ve kardeşim Hasret Karakuş'a özleminiz ne kadar ağır gelse de daima ileri diyerek yürek yaram şarkısını armağan ediyorum diyor İpek'ten. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. C1 koşuna yatmakta olan canım kardeşim Anılcan Esen Türkiye. Selam olsun can kardeşim, her zaman ardında dağ bil beni. Allah'a emanet ol, sıradaki şarkılar sana gelsin can özüm diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

FM. Yeni Barış Akpınar Aviz Koğuşu'nda kader bile yaptığım can kardeşlerim Ufuk Dibiçe, Şeref Efe Aydın, Emirhan Topçu, Fırat Çataloğlu, Haktan, Talha, Er Yılmaz, Yunus Korkmaz, Yusuf, Yamanoğlu, Miraç Keşi, Alperen, Karagöz, Emirhan, Yazgan, Belirhan Uyarı, Uğur Aksu, Belirhan Bayar, Emirhan Bayrakçı ve diğer koğuşta yatan canım kanım Uğur Aslan'a ayrıca Ağım Koğuşu'nda sonsuz selamlar olsun sizi sonsuz dek seven kardeşiniz Barış'tan. Armağan olsun. Karanlıkta yürüyenler elbet sarılıp düşecek. Biz yaşadıkça umut hep var olacak. İyi yayınlar abi diyor. Teşekkür ediyoruz Barış Akpınar.

Evet, ikinci saatimizdeyiz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda 21.05 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. İyi yayınlar. Sadece şekerden Bahre teyitli kapalı D4 koşuna bulunan sol yanım namı şekere yakışıklım. Selamını aldım. İyiyiz, merak etme. Sen kendine iyi bak. Dokuz yanım olsa sekizini gözlerinde kaybolmaya, birini de sana ilk sarıldığım ana verirdim. Hasretim seninle başladı, seninle biter. Ölürüm o zaman, yaşayamam ki. Sadece şekerden armağan olsun.

gözlerin gözlerime bakmasa eğer, yüreğin aşkımla çarpmasa eğer, ölürüm o zaman yaşayamam.

Ellerin ellerimi tutmazsa eğer, gözlerin gözlerime bakmazsa eğer, yüreğin aşkımla çakmazsa eğer, ölürüm o zaman yaşayamam.

Bir yayına sonsuz ruh eşime Kanuncu olan Nazlı canından uzaktayken bile kalbimin en baş köşesinde olan sevgilime kucak dolusu sevgilerle çalacak en güzel şarkıyı ona armağan ediyorum. İyi ki varsın diyor Kanuncu oğluna armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız Çarşamba Kapalı'da yatan Tuğçe Tercanlı'nın abisi Abdullah Çonanoğlu'nuyum. Kız kardeşim ve tüm kader mahkumları için yazan kalem siyah türküsünü istiyorum. Ablanın da selam var dualarımı seninle bir an önce gelmen duasıyla diyor Tuğçe Tercanlı için armağan olsun diyor Abdullah'tan. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Harun bütün radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar diyor. Bir başka mesajımız Rabia Yıldız'dan onu çok sevdiğimi ve özgür günlerde görüşmeyi dilediğimizi iletir misiniz? Bu parça İbrahimcan Pekgöz için armağan olsun kardeşime diyor. İbrahimcan Pekgöz'e armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Tuna Sancar, Samsun Açık'ta Kadavre yaptım. Abilerim Bedirhan Şenol, Emir Han, Hasan Ömer, Yadigar Oğlu Oğuzhan, Altuntaş, Enver Şahin, Yunus Bahar ve kardeşlerim Emre, Koray, Söylemez Ercan, Taşabat, Oğcay Ekici, Emir Çengel'e selam olsun, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle diyor.

Evet, mesajlarınıza sırayla yer vermeye çalışıyoruz. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar mesaj yoğunluğuna göre. Tekrar yazdığınız zaman mesajınız daha geri plana düşüyor sevgili dinleyiciler. O yüzden hatırlatmak istiyoruz. Mesajı gönderdikten sonra bir süre bekleyin. İyi yayınlar Aydı Koğuş'tan Hamza, Marhan Aynı, Koğuş'a kadar bile yaptım. Hasan abi, Umut Öztürk, Efkarlı Ahmet Çoşkun, Muharrem Durgun, Emin Binele, Bektaş Akgüz, Berto, Aykün, Salih Özer, Adem, Sagamere, Oğuzhan Kurt'a, Süper Mario, Hasan, Bıdır'a, Mert Efe Öner'e, Şapkalı Ozi, Ekocan, Alparslan için Cadde Sokak abi ve kardeşlerime armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Alıyorum. Tutku FM. A7 Koğuş'tan Hamza Marhan aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Umut Öztürk, Efkarlı Ahmet Coşkun, Muharrem Durgun, Emin Binel, Bektaş Akyüz, Berto Aykün, Salih Özer, Adem Sagamer, Oğuzhan Kurt, Süper Mario, Hasan Bidir, Mert Efe Öner, Şapkalı Ozi, Eko Can, Alparslan için istiyorum demişti. Sevenleriyle buluşturduk. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Sırayla seri bir şekilde tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'yi bir kez daha hatırlatalım. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yavuz Selim Yıldırım, Samsun Kapalı'da A17 koşuna kaderli yaptım. Köksal Köseoğlu, Cumali Tımarlı, Hazar Cepni, Miraç Donuk, Mustafa Derican, Yusuf Sezer'e, Yusuf Sezar, umudumuzu asla kaybetmiyoruz. Biz, bizi unutanları asla unutmuyoruz. Yavuz Selim Yıldırım'dan Kibariye Son Kurşun şarkısı armağan olsun diyor denecimiz. Bir başka mesajımızı aktarıyoruz. İyi yayınlar İsmail Can. Kocamandan Samsun TTP kapalıda yapmakta olan can parçaları Mahmet Uzun ve Gökhan Karalı'ya selam olsun. İllaki bu gecelerimizin bir sabahı her karanlığın bir aydınlığı olacaktır. Özgürlük Çatı Sandalı'nda kavuşmak dileğiyle Hasan kardeşlerim nerelerdesin? Şarkısı da armağan olsun diyor denicimiz İsmail Can Kocamandan.

İyi yayınlar C8 Koşu'nda yatmadılan kardeşlerimiz Ekrem Yıldız, Ömer Aslan, Burak Altun, Recep Can, Yeşilyurt'a Uğur Yücel Aksu, Şenol Aslan ve tüm kader mahkumlarına elbet bir gün. Güneş size de doğması dileklerimizle Erhan Yıldız'dan. Ener Çevik düeti Fark Etmez Sizi Atlaşırız şarkısı da armağan olsun diyor. İyi yayınlar Samet Bostancı Ağam koğuşunda yatmakta olan Aslan oğlum Doğukan Bostancı'yı çok özledim. Oğuz Sabır ve aynı koğuşta yatmakta olan Serdar Öztürk ayrıca açıkta yatmakta olan Resim Seyit Aslan Bostancı elbet bir gün sabret mahkumum şarkısı armağan olsun diyor Samet Bostancı'dan.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Kerem Kökçioğlu, Samsun TTP Kapalı Dağ 22 koğuşuna kadar bir yaptım. Öncelikle reisim Pinçer Çarıkçı, Bekir Gökberk Aydın, Parican Pek Özere, Özcan Karakoç, Umutcan Koparana, Belirhan Olgun, Ömer Çakıran, Murat Tonga, elbet bir gün canlarım özgür günlerde kavuşmak dileğiyle açıkta yatmakta olan Emirhan Kaplan, Kavakçık'ta yatan abilerin Burak Tonga, Mete Tonga, Özgür, günler yakındır elbet bir gün, Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu parçası Armağan Olsun Kerem Kökçioğlu'ndan diyor.

İyi yayınlar, ben Atatürk Yılmaz. Eşim Ayir müşte yapmakta olan Atatürk Yılmaz, ulaşamıyorum. Bu yap sistem hatası veriyor ve yakını olmadığını söylüyor. Ne yapmamı bilmiyorum. Elimden ne gelirse her şeyi yapıyorum. Aklımı yiyeceğim olmuyor. Seni çok seviyorum, seni çok özledim. Ömrüm güzel günler bizim olacak. Atatürk Yılmaz, seni asla bırakmam. Tek hayatım sensin diyor. Atatürk Yılmaz Büşra seni çok seviyor diyerek ekliyor denicimiz. Özledim ve çaresizim diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

Yeni asansör tipi kapalıda yatmakta olan canımın içi yanılcan Esen Türk için yazıyorum. Sanıyorlar ki biz bir daha çiçek açmayacağız, sana söz veriyorum. Biz seninle kavuşmaların en güzelini yaşayacağız. Sadece zaman alacak, sabrın en büyük silahın olsun güzel gözlüm. Abi sadece Celal'den akşam oldu, sokaklar yine tenha, parçası armağan olsun. Elbet bir gün sevgilim, Damla Kıran'dan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Samsun Açık'tan Yunus Emre Dalgıç, Tanju Çolak, Eray Karadeniz, Mertcan Keskin, Muhammed Avaza, Olcay, Ekici, Bedirhan Şenola ve Yiğitcan, Yiğitcan Kambaya, Tuna Sancak'a selam olsun onlara. Gün Vermem adlı parçaya armağan ediyorum diyor. Yunus Emre Dalgıç'tan armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler.

İyi günler, ben Erzurum'dan Ela. Çarşamba TTP Kapalı'da yatmakta olan benim can kardeşim Yusuf, Arvuz için Ömer Şerif'ten Yalnız'ın parçasını armağan ediyorum. Yayınınızı her akşam dinlemektedir. O yüzden yayınlarsanız sevinirim şimdiden. Teşekkürler. Ayrıca bu şarkı Yusuf, Arvuz'dan İbrahim abiye ve Mice'ye ve Fikret abiye gelsin. Ve son olarak da Yusuf'cum, bugün söylediğin numaraları aradım ve ulaşamadım. Ablacığım, haberin olsun. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum diyor Erzurum'dan Ela.

Seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Kaldığımız yerden sevgili dinleyiciler, İyi yayınlar diliyorum. Ankara'dan Yasin Kapalı'da yatan eşim Songül'üme hesabına ödeme yaptım. İdare ile görüştüm. Telefon evraklarını hazırladım. Görüşten sonra teslim edeceğim seni. Çok özledim canım yârim. Allah'a emanet ol. Eladır yer parçası bahar gözüme armağan olsun diyor Yasin'den. İyi yayınlar, merhabalar, ki boşum, nasılsın, iyisindir inşallah, biziz, bir sıkıntı yok, her şey yolunda, aklın kalmasın bir tanem, seni özledim, seni çok özledim, yarın sesini duymak için sabırsızlanıyorum, seni çok seviyorum, her şeyim, Emrah Yalçın'dan Kübra'ya özledim parçası armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum Arda Rengin, Elizan Başkurt, Bekir Gökberk, Belirhan Olgun, Ersan Akçay, Dinçay Çarıkçı, Fahrican Pek, Özlere Armağan Olsun diyor Dargın'ın parçası. İlerleyen zamanda yer vermeye çalışacağız. Şu an için Müslüm Kurtulmanız bir saat dolu durumda sevgili dinleyiciler.

0: canım, sırdaşım, sevgilim. Bir sen oldun derdimi bilenim. Ben hiçbir zaman yalnız bırakmadın ki sana küseyim. Bütün sıkıntım, kederim, kavgam kendimleydi. Sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim.
1: Tutku FM. Saat 22'ye kadar seri olacağız. Sonrasında sevgili dinleyiciler biraz tempoyu düşüreceğiz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Bekir Yiğit, beraber kaderliği yaptım. Dostlarım, abilerim, kardeşlerim Türkan Kaya, yakamız Bağdat Aplan, Bahri Yıldırım, Bektaş Bektaş, Mehmet Kabacı, Kaan Düzgün, Aziz Çıkla, Gökhan İnan, Oflu Türkan, günaydın. Başka koğuşlarda yatan Şevki Can Bağcı, Aliç Topalan, Mert Ekine, Yusuf Sezeri, Caner Çal ve ismini unuttuğum tüm dostlarıma armağan ediyorum diyor. Gönül Yaram şarkısını Bekir Yiğit'ten daha önce yer vermiştik. Bir başka mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar, ben Yunus Emre Sisko. Açıkta ve kapalıda yapmakta olan cam parçalarının Sercan Tokaç, Güney Çakıroğlu, Uğur Vural'a, Samet Aynı, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Gökhan Karalı, Kuşçu Yılmaz'a, Hami Keskin, Ahmet Uzun, Salih Efe Çelik, Kanat Gürkan, Sah, Berkay, Sözkesen, Berat, Sözkesen, Mert, Can, Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle Uğur Demir Özbey kardeşleri diyor. Bir yerine çarşambada yatmakta olan kardeşim Necip Kara için armağan ediyorum diyor. Necip Kara için gelsin diyor dinleyicimiz. Bir başka mesajımız Şahin Şanlı, Samsun çarşambada yatmakta olan biricik sevdiğim Zeynep Yaman'a selam olsun, seni çok seviyorum gülüm. Sayılı günlerimiz kaldı, sevdiğim kavuşmamız için sabrettiğini biliyorum. Ben de senin için sabrediyorum, en kısa zamanda kavuşmamız dileğiyle. Kendine iyi bak, seni çok seviyorum Tombiş'im. Gelir gelir şarkısı Şahin Şanlı'dan armağan olsun diyor. Astarova Spor Salonu sponsorluğunda geceye devam ediyoruz değerli dinleyiciler. İYNC 22 koğuşuna yatan canımın yarısı oğlum bir tanem müttalip Ömer için kalbim seninle, can parçam seni çok seven annenden armağan olsun. Her an özlüyorum seni parçası annenden armağan olsun diyor müttalip Ömer için.

İnananlar Emre Lahoyer, Samsun TTP, C22'de yatan Abdülkadir Yıldız ve A26'da yatan Yunus Tuncay kardeşim, özgür günlerde kendi elinizde dost olun, birlik olun, adam satan kendisini satar, tek kurtuluş yolumuz tek olmak, selametiniz için sabır çekin, çok selamlar, tek bir yürek olarak oradan çıkarsınız. Kavakaç'ta yatan Enes Ağırkan kardeşim, dostuma ve tüm kader mahkumlarına selam ve saygılar diyor.

İyi yayınlar. A16 Koğuşu'nda bulunan her şeyimli sabahın gay sen benim. Kalbim seni, hayatımın anlamasın seni. Her gün daha fazla seviyorum, daha fazla özlüyorum. Biliyorum ki bu hasret bitecek. Biz kavuşacağız sevgilim. Bir tek sen ol yanımda. Ben başka bir şey istemiyorum. Ben iyiyim. Altın kalmasın. Sen de kendine çok iyi bak ömrüm. Yiğidin parçası armağan olsun diyor.

Dinleyenler, Samsun Açık'ta yatan Emirhan Kaplan için canım kardeşim seni çok özledim. Keyfine bak, akıllı ol, öpüldün. Seni çok seviyoruz. Herkesin sana selam var. Tuba Başaran bildiğin gibi değil, şarkısını armağan ediyorum Emirhan Kaplan için diyor.

Bastırma Spor Salonu'na Takum'da hizmetinize güzel bir spor salonu spor severleri bekliyor ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun TTP Kapalı'da A14 koğuşunda bulunan sevgilim Gökhan Karalı'ya seni çok özledim ömrüm. Nerede olursan ol, kalbim hep seninle, sabret bir tanem, ben seni hep bekliyor olacağım. Gökhan Karalı'ya armağan olsun diyor denicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum Gökhan Aslan. Bütün sevdiklerime, radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Sonsuz ruh eşi Meyka Anuncuoğlu'na Nazlı Can'ından. Uzaktayken bile kalbimin en baş köşesinde olan sevgili Meyka kucak dolusu sevgilerle çalacak en güzel şarkıyı ona armağan ediyorum. İyi ki varsın diyor. Seni yazdım şarkısı diyor. Biraz önce yer vermiştik. Diğer bir mesajımız ise iyi yayınlar Arda Rengi, Nezahat Başkurt, Bekir Gökberk, Belirhan Olgun, Ersan Akçay, Dinçay Çarıkçı, Parican. Peki özlere armağan olsun diyor dinleyicimiz. Peki.

aşkım iki günlük iptilama, hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istekler vardı.

dolaşsın elim. Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Seri bir şekilde yayınlar Hasan Kazan Samsun'da tipi Kapalı'da yapmakta olan Can Parçaları Mahyan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Gökhan Karalı, Ahmet Uzun, Mert Can Yiğit ve Beni Tanıyan Tüm Dostlara Selam Olsun. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Sizi seven dostunuz Hasan Kazan diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Y22 koğuşundan Erdal Büyükdağ, öncelikle reisim Recep Büyükdağ, kardeşlerimiz Talep Ömür, Berkay Ak, Canber Çatı, Can Düdü, Caner Yalçın, Ahmet Erese, Yusuf Taş, Murat Karaca, Mehmet Ali Gültekin, Ersin Köseoğlu, Melih Altay, başka koğuşlarda bulunan abi ve kardeşlerim Ünal Kol, Barış Büyükdağ, Kunan Çakır, Enes Çoruhlu, Muratcan Altın, Caner Köseoğlu, Çarşamba'daki can parçaları Maysun Büyükdağ, Ayda Büyükdağ için herkese selam olsun diyor. Seninle başlar şarkısı diyor, daha önce yer vermiştik. Sizin için de armağan olsun diyoruz. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen sevgili dinleyiciler, seri bir şekilde.

İyi yayınlar diliyorum Mert ve bütün Tutku FM dinleyenlerine. Armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar Taner abim. Emeğine sağlık ve her şey gönlünce olsun diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bir başka mesajımız, Ayet'i koşuna yatmakta olan oğlum Ahmet Uzun ve tüm koğuş arkadaşına gelsin. Özlemin çok ağır aslan parçam. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. Savaşanların değil, sabredenlerindir güzel günler. Allah'a emanetsin canım oğlum. Babam Burhan Uzun'dan armağan olsun diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Yeni saatimizdeyiz. 22.03 saatimiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında. İyi yayınlar diliyorum Erzurum'dan Ela. Çarşamba teltipi kapalı da yapmak olan kardeşim Yusuf. Harbuz için Susmayı Dağlar parçasını istiyorum canım kardeşim. Aramızda yollar dağlar olsa da sevgimiz sana ulaşır. Bu yollar bitecek, dağlar açılacak ve güzel günlerde yeniden kavuşacağız. Seni çok seviyoruz. Gecenin sahibine emanetsin güzel yüreğinden öpüyorum. Gecen güzel olsun, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Erzurum'dan Ela için geliyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: ...22.10 saatlerimiz geçiyor, devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında WhatsApp üzerinden mesajınızı değerlendiriyoruz. 30 ile 60 dakika arasında mesajınıza yer vermeye özen gösteriyoruz ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İsmail Can Kocaman ve Tekin Kocaman'dan Samsun T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan canımız Ahmet Uzun'a selam olsun. Koşulsuz, şartsız, çıkarsız her daim yanındayız. Ahmet'im özlemlerde seni elbet kardeşim, yalnız değilsin şarkısı armağan olsun diyor İsmail Can Kocaman ve Tekin Kocaman'dan.

İyi yayınlar, ben Bilge Olgun. Çarşamba kapalı cebe koşuğunda yatmakta olan güzeller güzeli kız kardeşim Aleyna Olgun'a sesleniyorum. Seni çok seviyorum prensesim, sesini duymak bile bana çok iyi geldi. Telefonda doya doya söyleyemedim. Seni çok seviyorum güzel kızım. El vurma doktor şarkısı benden sana armağan.

İyi yayınlar, ben Sinem Samsun. Kapalı yatan canım sevgilim Boğul Güldaş. Bir tanem seni çok özledim sevgilim. Her gün artıyor özlemim sana karşı ama pes etmek yok. En kısa zamanda yine kavuşacağız, kendine çok iyi. Bak dikkat et, seni her şeyden çok seviyorum. Aklım bende kalmasın, sen iyi ol. Ki ben de iyi olayım, seviyorum seni güzel gözlüm. Pınar Süer, sana bir şey olmasın şarkısı Sinem'den Armağan.

Evet, parmak taşı olan şarkıları da güzel bir şarkı ekliyoruz. Yener Bekiriyet, İzmirli Bursa'dan Karagözel şarkısı yakamız bağda. Taplan armağan ediyorum. Unuttum diyenin aklında sabahlarım. Şehir sönersen yanarsın yakamız.

Yeniler Samsun'da yatmakta olan kardeşim Yavuz Selim Yıldırım'a, öncelikle abisi Yunus Emre Yıldırım'dan kucak dolusu selamlar kardeşi Serhat Yiğit Yıldırım'ın, onu çok sevdiğini söylemek istiyorum. Bir gün bu özlem ve haset biteceğinden şüphen olmasın Aslan abim, elbet bir gün umudunu hiç bitirme. Abim o ışık elbet bir yerden doğar hayatına Aslan kardeşim, A17 koğuşuna selam olsun Yunus Emre Yıldırım diyor. Kurtlar Sofrası şarkısını da daha önce yer vermiştik.

mesajımızı ekliyoruz ve şarkımıza geçiyoruz. İyi yayınlar A23'te yatan en değerlim. Sevgilim Şevket Özyan'a selamlarımı iletiyorum. Seni çok seviyorum, unutma. Yine eskisi gibi hep yan yana olacağız. Bil ki bir ay, belki bir sene sonra, ama biz bu zorluğun üstesinden beraber gireceğiz. Bir kere atlattık, yine atlatacağız. Canını sıkma, her zaman yanında olduğumu unutma. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol bir tanem diyor. Şevket Özyan'a armağan olsun diyor.

DNA takvimden düşen her yaprak, hasretimizden eksilen bir gün demek. Ben beklemekten yorulmadım, seni sevmekten de hiç vazgeçmedim. Bu aralık gelip geçecek, geriye sadece kavuştuğumuz günün sevinci kalacaksan. Kalbimin en güzel yerindesin, çıkacağın günü değil, sana sarılacağım anı bekliyorum, seni çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya kanım kurusun parçası Armağan Olsun diyor Emrah Yalçın'dan. Evet, bazen mesajların sırası değişebilir sevgili dinleyiciler, çünkü şarkıları da ardarda bazen uyumsuzluk olduğunda uyumlu olmasına dikkat etmeye çalışıyoruz. O yüzden diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yeniden Samsun T-Tipi A14 koğuşunda içim versin üstüne. Kara gözüm güzel sevgilin, bu günlerin bir an önce geride kalmasını sabırsızlıkla bekliyorum, seni çok seviyorum. Ciğerimin köşesi şarkısı bize armağan olsun, içim versin üstüne diyor.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevgili dinleyiciler, sevdiklerinize, sevenlerinize WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda geceye devam ediyoruz ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Bugün seni çok özledim. Bugün bütün şarkılar sana. Resul Dal Bey. Seni sevmek ölmek değil, uçurumun kenarında beni tutan dal. Sen olsan düşüp ölmekten değil, seni kırmaktan korkarım demişsin mektubunda. Keşke o kelimeler söylendiği gibi anlaşılsaydı. Çünkü bu dünyada beni en çok kıran da sendin. En çok seven de sana ihtiyaç duyduğum da Allah'ıma emanet ol. Sabret, bir gün seni oradan alacağım. O güne az kaldı. Bana, buna ben inanıyorum. Seni her şeyden, her şeye rağmen çok seviyorum. Resul Dağ Bey, Kara Kız'dan Nefesime. Armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor.

İyi yayınlar, ben Epe Karakoş, her şeyim Hazar Karakoş'a göğsümden. Uzaksın ama kalbimde, kalbimin tam ortasındasın, arkamdaki dağım. Seni çok seviyorum Hazar'ım için. Armağan olsun bu parça diyor.

Bir yeni acele 11'de yatan can, yatan göz bebeğim Tansu Kaplan için uçan kuş, uçun kuşlar uçun parçası armağan olsun ablam Betül, seni seviyoruz, güzel günler seni bekliyor diyor Tansu Kaplan için diyor.

İyi günler Taner abi, ben Samsun Kapalı'da bulunan Musa Acılı'yız. Teşekkür ediyorum Musa. Öncelikle Bafra Açık'ta bulunan Can Parçam Sonercılı'yız. Gözkem Kolaşalı, Mahmut Ercan Poyraz, Atalay Aydın Kutbay, Beraber Kader Birliği yaptım. Ayhan Sisko, Umut Demir, Oğucan Şahin Baş, İnanç Keskin, Doğan Kırbıyık ortamlarına selam olsun. Benden armağan olsun diyor Musa Acılı'yız. Evet sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 22.27'yi gösteriyor. Pazartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında bir gün aradan sonra yeniden sizlerle beraberiz ve diğer bir mesajımız Samsun Kapalı Ağam'ın koğuşundan Sait Babaoğlu'na, ne yaşarsak yaşayalım, benim içimde sana ayrılan her ayrılan yer hep aynı kalacak, sensiz olmaz şarkısı Sait Babaoğlu'na armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Yayınlar ben İpe Karakoş, her şey mazara kadar kuşağı. Gözümden uzaksın ama kalbimin tam ortasında, ortasındasın arkamdaki dağım. Seni çok seviyorum, hazırım diyor.

Evet, bu şarkıyla beraber Ahmet Kaya kotamız oldu. Bu şarkı istiyorsanız sıradaki şarkı yazmanız yeterli sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. A7 koğuşunda yatmakta olan Ahmet Ozuna, canım kardeşim, her zaman yanındayım. Seni çok özledim. Sen orada keyfine bak, ben her koşulda yanındayım özlemin. Çok ağır, seni her şeyden çok seven ablam Melisa Ozun'dan. Aklım hep sende şarkısı armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik bu şarkıya. Ahmet Uzun'a armağan olsun diyor dinleyicimiz. Seri bir şekilde kaldığımız yerden mesajlarınıza devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan Selçuk Efe Gündüz, Kerem Kaplan, Süleyman Çetin'e, Emin Şener'e, Fatih Şimşek ve Furkan Şimşek'ten Adı Bahtiyar şarkısı armağan olsun, güzel günlerde görüşmek dileğiyle elbet bir gün diyor. Size güzel bir şarkısını gönderiyorum Ahmet Kaya'nın, Selçuk Efe Gündüz, Kerem Kaplan, Süleyman Çetin'e, Emir Şener'e. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Bu şarkı için bekleyen mesajlarımız arasında bakalım mesajımıza. Ne zaman gelmiş? 21.55'te gelmiş mesajımız. Beytepe'de yatmakta olan Canparem kızı Mektun'a sevgiler. Seni çok seviyorum, inşallah kavuşmak dileğiyle arkadaşlarına selamlar. Mevlam tez zamanda sevdiklerinize kavuşmanız dileğiyle. Babandan kucak dolusu selamlar kardeşlerinin. Anneni de çok özlediler. Selamları var, seni seviyoruz diyor. Mektun'a armağan olsun kızıma diyor.

Pazartesi gecesinde beraber Sami Ev Gayrimenkul sponsorluğunda takımda hizmetinize. Sami Ev Gayrimenkul değerli dinleyiciler. Tutku FM 105.0'dasınız. Bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan canlı dinleyebilirsiniz ayrıca. Play Store üzerinden Samsung Tutku FM yazmanız yeterli. Uygulamayı indirebilirsiniz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun TTP'yi C1 koğuşuna yatmakta olan Mert Belteke, ben senden önce sevmenin ne demek olduğunu bilmemişim. Bana yaşattığın her farklı duygu için teşekkür ederim sevgilim. İyi ki benimsin, benimlesin. Her anında yanında olmak isterdim ama bunun için az daha sabır. Seni çok seviyorum. Yıl dönümümüz kutlu olsun. Bir tanem en kısa zamanda kavuşmamız ve son ayrılığımız olması dileğiyle iyi akşamlar. Sağ oldum, öyle şarkısı armağan olsun diyor Mert Belteke.

İyi yayınlar. A14 koğuşundaki eşim Ersin Üstün'e, Karagöz'ün güzel sevgilim. Bugünlerin bir an önce geride kalmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Seni çok seviyorum. Ciğerimin köşesi şarkısı bize armağan olsun diyor dinleyicimiz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajlarınıza sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Canparem kızı Mektun'a sevgiler, seni çok seviyoruz. İnşallah kavuşmak dileğiyle. Arkadaşlarına selamlar. Mevlam tez zamanda sevdiklerinize kavuşmanız dileğiyle. Babandan kucak dolusu selamlar. Kardeşlerinin, annenin de çok selam var, çok özlediler. Seni seviyoruz kızım diyor.

neşesin, hayatımın neşesin. Güneş sensin, ay sensin, ömrüm seninle geçsin. Buzdağının su yüzüne vuran dalgasıdır aşkım. Bir yansıma, bir ışıltı ister. Gece karanlığında, gün aydınlığında. Zümrüt rengi bir dünyaya mahkum kaldı düşler. Bunları yaşa ve yaşatma ey sevgilim. Bir kahırdan öte anlat. Anlat bana hasret rüzgarlarını. Anlat bana buzdağının saklı

22.40 saatlerimiz pazartesi gecesinde sevgili dinleyiciler. Eylül ayında da sonlara yaklaşıyoruz. 28 Eylül'ü gösteriyor takvim yaprakları. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Şu anda gelen mesajları hemen listemize dahil ediyoruz. Geceye dahil bekleyen 3-4 mesajımız var. Kurban olduğum Edalardayız Erkan abi, Yasemin abla da var. Teyzelerinin çok selam var sana. Seni çok özledik, her zaman yanındayız. Kendini hiç yalnız hissetme, seni çok seviyorum. Her şeyim İmrah Yalçın'dan Kübra'ya, Karayazı parçası armağan olsun diyor.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: İyi yayınlar. A2 koğuşunda yatmakta olan yaşlı oğlum Alper Ustabaş'a selam olsun, seni çok seven ailen olarak sonuna kadar arkandayız. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle dualarımız seninle. Paşa gönlüm annesinden biricik oğlu Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor dinleyicimiz.

İyi günler, ben Necati Yılmaz. 18 koğuşunda yatmakta olan Aslan Babam Osman Yılmaz'a selam ederim Aslavır Babam. Allah'ın izniyle yakında beraberiz senin için. Bir gençlik değil, bin gençlik yakarım evlat, yürür baba, övünür diyerek mesajını sonlandırmış Necati Yılmaz. Diğer bir mesajımız iyi günler Hakan Arlı'dan kardeşim Cem Arlı'ya ve Kalpten Kalbe Tanrı'ya selamlar. Tüm güzel şarkılarda armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Hayırlı yayınlar diliyorum. Sizin aracılığınızla Samsun TTP kapalı A18'e yatağını seyredeceğim Alican Aslan'a seslenmek istiyorum. Hemşiren seni çok seviyor. Senin için elinden geleni yapıyor. Saatin şu an kolumda. Hep sol yanımdasın. Seni çok seviyorum. Şu şöyle bilinsin ki kara kız ve Alican Aslan'ı kimseye ayıramaz. Canısı şarkısı tüm hasret çekenlere de armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Annesinden canına gelsin bütün şarkılar Emre Yağız Kaya, Erzurum Aziye'de yatmakta olan oğlum Emre Yağız Kaya'ya armağan olsun diyor.

Evet, yeni saatimizi İslam Evi Gayrimenkul Spor'un sonunda 23.00 saatlerimiz pazartesi gecesinde ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Bir yana Samsun Kapalı Ağam'ın koğuşundan sevdiğim adam Sait Babaoğlu'na sadece ölümüne bakıyorum. Çünkü arkamda dağdan sağlam bir adam var. Seni çok seviyorum her şeyim. Armanı bekliyorum. Sait Babaoğlu'na armağan olsun diyor.

0: 죄송 죄나무
1: İyiler Ceyhun Bediye Tan Göz Bebeğim Tansu Kaplan için istiyorum. Ablam Betül, seni seviyoruz. Güzel günler seni bekliyordur.
2: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

Yeniden Samsun TTP Kapalıcı 22 Koğuşundan Ahmet Eren Çarşamba Kadın Kapalıda Yatan Can Parça Meknur'un Özgür Günler'de kavuşmak dileğiyle seni unutanın kalbi kurusun. Zalimin kızı İknur Tibet için Atakan Ancıoğlu'ndan Yasımsın parçasını armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum diyor.

0: Samev'le geleceğe güvenli adımlar.
1: İyi yayınlar Mert, ben bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine armağan ediyorum. Her şey yolunuzda olsun. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış, teşekkür ediyoruz. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevdiklerinize, sevenlerinize mesajınızı ulaştırabilirsiniz. Şu anda geceye dair bekleyen iki mesajımız var. Gelen mesajları hemen listemize dahil ediyoruz.
2: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

0: Amev gayrimenkul katkılarıyla.
1: Tutku FM, Tutku FM.
2: 23.20 saatlerimiz pazartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında geçeye devam ediyoruz. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz sevgili dinleyiciler. 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. İyi yayınlar ayırmıştı yatağın değerlim, sevgilim. Şevket Özcan'a selamlarımı iletiyorum. Seni çok seviyorum, unutma. Yine eskisi gibi hep yan yana olacağız. Belki bir ay, belki bir sene ama biz bir zorluğun üstesinden beraber gireceğiz. Bir kere atlattık, yine atlatacağız. Canını sıkma, her zaman yanında olduğumu unutma. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol bir tanem diyor Şevket Özcan'a, armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

Hüseyin Ay'ın güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı ve yıldızda tutuşabilir diyor. İyi yayınlar diliyorum Harun'dan bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun en güzel şarkılar diyor Harun. Diğer bir mesajımız Eskişehir'den Kimya Gökçek, sıradaki şarkı Bafra'da yatan eşim Hasan Gökçek'e armağan olsun diyor.

23.33 saatlerimiz pazartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz sevgili dinleyiciler. Bir yeni Samsun kapalı A10 koğuşundan Sait Babaoğlu'na ne yaşarsak yaşayalım, benim içimde sana ayrılan yer hep aynı kalacak, sensiz olmaz şarkısı armağan olsun diyor.

0: Evet, geceye devam ediyoruz kaldığımız yerden. İyi yayınlar diliyorum. Eda'dan tüm sevdiklerine armağan olsun bu şarkı diyor Eda'dan. Şafak 36.
1: Canım dedikleri canımı.
0: Emre Yağızkaya da armağan olsun diyor. Eda ve sevdikleri için geliyor.

Eda'dan tüm sevdiklerine armağan olduğu bu güzel yorum. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sağ 26 Koğuşu'ndan Buğra Esebaş. Bafra açıkta yatmakta olan kardeşim Ahmet Mahmut Çelik'e, Samsung Kapalı Dağ 7 Koğuşu'nda yatan Mert Efe Öner kardeşime selam yolluyorum. Bu şarkım onlara armağan olsun diyor Buğra Esebaş. Evet, saat 20'de başladı beraberliğimiz. Çok seri bir şekilde mesajınıza yer verdik sevgili dinleyiciler bu güzel gecede. Şu anda geceye dair 3-4 mesajımız var bekleyen. Onlara da yer vereceğiz tabii ki. Ve sonrasında ayrıca gece yarısına kadar da yayınımız devam edecek. Özetle hızlı gitti bu güzel gecede. Hüzün olgunlaşırı kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana. Özlü sözler yeni sayfamızdan paylaştık sizlerle sevgili dinleyiciler. Sizler de özlü sözleri seviyorsanız Instagram'da, Facebook'ta ve özlü sözlerini yazarak sayfamı takip edebilirsiniz. Özel sayfam kalpten kalbe Taner şeklinde. Buğra Esebaş için geliyor Uğur Işılak yorumu.

İyi yayınlar diliyorum Dinç Ayçarıkçı. Prensesim Tansu Kaplan sen benim. Bu hayatta başıma gelen en güzel şey değil. Ne olursa olsun vazgeçemediğim en derin yanım oldun. Seni çok özlüyor ve çok seviyorum benden. Barbim Tansu için Tansu'ya tesadüfümsün. Parçası armağan olsun DC ve TK diyor.

Yener Mücahit Karamuk, Samsun Kapalı'da A26 koğuşunda yatmakta olan kardeşimiz, can parçamız. Bora Esabaş'a selam yollamak istiyorum kardeşim. Sevdimli Ahmet Eren'le oturuyoruz. Özlemlerdesin. Umut Demir abime de çok selamlar diyor. Mücahit Karamuk için geliyor.

Korkuyorum kıyamete, korkuyorum kıyamete döner bu akşam, döner bu akşam.

0: kendi yarak misali, işgal altında yüreğim.
1: İyi yayınlar Ferhat, ben aileme ve bütün radyo dostlarına armağan ediyorum her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış Ferhat Bey'e sevdikleri için geliyor. Kalpten Kalbe programında 23.55 yaptık saatlerimizi pazartesi gecesinde.

Evet, geceye dair bekleyen son bir mesajımız var. Sen benim kalbime yazılmış en güzel hikayesini aramıza giren zamanda mesafe de sen olan sevgimi eksiltemedi. Seni özlediğim her gün sevgimin ne kadar gerçek olduğunu daha iyi anlıyorum. Bazen sadece seni hayal etmek bile bana güç veriyor çünkü biliyorum ki en güzel kavuşmalar en çok sabredenlerin olur. Senden tek isteğim umudunu hiç kaybetmemen. Ben seni her koşulda aynı sevgiyle bekliyorum. Bir gün bu hasret bitecek ve geriye sadece kavuşmanın mutluluğu kalacak. O güne kadar kalbimin en güzel yeri hep senin olacak. Üzerine ört. Yarın aramanı bekliyorum. Seni çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Rabbime emanetsin. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, Batman'dan Diyarbakır'a parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Saat 20'de başladı beraberliğimiz. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımızdan renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Gittiğin geceniz güzel, her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki yayında 23.00'da buluşmak üzere, hoşçakalın.

mürekkebe ve kalemini batır batır yaz Hakim Bey. Bu kalbimin elemini satır satır yaz Hakim Bey.

aldığımı, ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı satır satır yaz Hakim Bey. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı, yaslandığı hep duvarda, satır satır yaz Hakim Bey. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu, ama iyi olduğumu satır satır yaz Hakim Bey.

Hiç kalmasın aklı bende, emaneti saklı bende. Teninin izi var tende, satır satır yaz hakim bey. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de. Gece çok geç yatıyor de, satır satır

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

karda kışta. Çamura oturduk, iş işten geçti. Gönlümü kaptırdım kanatsız bir kuşa. Hasrete belendik, iş işten geçti kibrem. Etrafımı sardı ayrı kotları. Kuzuları kesip sattık atları. Bir tatlı gülüşe verdik katları. Serveti batırdık, iş işten geçti. Barlarda diskoda attık havayı. Karganın sırtına yaptık yuvayı. Sorma geçsin o eski davayı. Ellere kaptırdık, iş işten geçti kibrem. Bunca sene boşa ömür çürüttüm. Dünyanın malıyla gönül avuttum. Esen yele karşı harman savurdum. Hem

alemde insanlara darıldım. Efkarlandım, yaralandım, kırıldım. Gül diye bir yılana sarıldım. Gerçeği anladım ama iş işten geçti. Kıymeti yok imiş tacile tahtın. Lokması tatlıdır helal kazancın. Düşmeye gör tanımaz kardeşin. Kendimi bitirdim vallahi iş işten geçti. Elde avuçta var iken gül gibi geçinip gidiyorduk ağalar gibi. Rüzgara kapılan bir harman gibi darma duman olduk iş işten geçti. Bir kere düştük ya soran olmadı. Artık bu alemden de umudum kalmadı. Şimdi etrafımda kimse kalmadı.

insanı yaşatan ümitler gibi, güneşi getiren saatler gibi, gerçeğe dönüşen vaatler gibi, geliver yanıma güldür yüzünü. Olmaz hiç kederin, olmaz hiç tasan, şaşırır kalırsın aşkı tanısan. Beklemez gelirsin, beklemez gelirsin yerinde olsan. Geliver yanıma, geliver yanıma güldür yüzünü.

bahane arama yol uzun diye. Reddetme aşkımı son sözüm diye. Böyle, böyle çok sevene bu nazın diye. Geliver yanıma, güldür yüzümü. Olmaz hiç kederin, olmaz hiç tasan. Şaşırır kalırsın aşkı tanısan. Beklemez gelirsin yerimde olsan. Geliver yanıma, geliver yanıma, güldür yüzümü.

Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.